kadınlara. Lan devlet tayini kona. Lan bu Osmaniye in millet devlet tayini kona. Lan bu asetin ki millet merakabı bulgara.